sakın. Akış tükür huma yaşın. Devrimi göz hırtıl tut. Elleri gidiyor asalgın. İşte bu zavayma.